Adını gelbinin sahillerine. Yazarım deniz kimi. Sevirim söylesen bir akşam beni. Susarım deniz kimi. Susarım deniz kimi.

0: işine göç yollandı.
1: Aa, bu çarşı malçıdır. Ay olan göster görek ne getirmişsin?
2: Deyin görüm güzel hanımlar ne istiyorsun? Çiğit, mehter, tafta, bafta her şeyi var.
0: Arşını ne geri?
2: Lap havayı iki şahı.
0: On arşın kes.
2: Baş üstü. Hanım, bura kimin evidir?
0: Sultan Bey, gidip götürür. Emin gelir acığı tutar.

0: bilirəm gələrsən.
1: Bilə-bilə yarmısan.
0: Bilə-bilə canımsan.
2: Sultan Bey'in kızı bir gedaya aşık olup adı mene Sultan Bey diyenler. Vallahi seni de öldürürüm, onu da öldürürüm, ha bu gülüm.
1: Öldür ata, öldür beni. Ben arşınmalçını sevirem.
2: Bu babam mene ne şey olsun eğer hamuzu kırmasam, kıracağım. Hamuzu öldüreceğim, kıracağım, öldüreceğim ben. Alalım.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 0241.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara Adası

rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.

Adını gelbinin sahillerine. Yazarım deniz kimi. Sevirim söylesen bir akşam beni. Susarım deniz kimi. Susarım deniz kimi.

0: diye menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayı, Ulus 0241.
1: 15 Yuva'da Al Market'te ekonom alışveriş. Ülker Albeni Şakalabın kilosu

0: kredilerden yararlanın.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az da Dünya Şampiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman